ne derviş dolele keçe emnet mole gizor izav işte nabe remal krabe emnet mole gizor izav işte nabe emneşte de kone kere şe arabi bis çar suni mer kutana vidari be nabe de vesi be ke emer singe kone abi kuta erde bere kone abi de tiraji tabe bu kade misun khol ya pişi devre şe abdi de lali de le kome kasaki nabe helo alo helo alo helo alo helo.

Oliver, em gelişim balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamel Paris gahaye. Şama kevnar giri dayi paytaxta şami. Ve zhe bidarım. Hındı kevuk haşiye de bimine.

Navında Kazan istiva buriya kogirigma. U serdemin Eyyubi u Mamluki. Bajar duvari ava kırına dibistana ona haşkana yako in marastin yako mizgevciyko kaş peydana kamimariya hevjiditiye. U lidijiko serfrandiya serdarbiya haş parastane u erişin muluhan u betoniji berkhadaya. Serdemin Osmani. 400 salam berdavam kiriye. O dibe sevdemeyle jiko tika vaki Türkiye'ye ji ko Silemaniya khanin ko mezin in bazırkani vaki khaniye Esad Başa u Qasr-ı Şami'yi ko navanda hatiye ava kirin. O bajeri ji bu khala heri ko sereka yo ko dispe kirina kervanin hajiye.

Olive, em geçtim bağlayan xelekama ya iru. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamele pariz gahaye. Şama kevnar geri dayi paytaxta şami. Ve ezhe bidarım. Hande kevu xaşiye de bimine.